0: Ben sana getireceğim bir kokayı, ne bileyim?
1: Ağır ya. Ya? Ya zaman hemen al.
2: Ya de sen sen.
1: Zey! Azayere! Mavuza! Açı ala kuntiye! Bezave de! Ah, salay. Ne tamam, ben çatıyım. Eee!